0: Medicina ve sürpriz olsun. Çok da kısım olsun. Bu işime diğer karakol kudur aşınız. Bu işin Moritanya. Bu işin ağın başlık eziyip. Radya tevhü. Hala.
1: 21h, 1h sur votre radio ici. C'est chaud. Wow. Le DJ est en maillot, thermomètre au maximum sur les platines. Bienvenue. C'est Camping, musique et bonne humeur.